0: Şimdi reklamlar.
1: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
6: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
7: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Gün FM 99.9.

0: Gün efendim. Gün efendim. 99.9.
1: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Evciler Kadın Kooperatifi'nin istiridyenin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu incila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişim.

0: yapmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
0: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 21 70.
3: Afyon Karahisar Parkhayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Parkhayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

Gün FM. Gün FM. 99.9. 99. 99.

Şimdi reklamlar. Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
0: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330. Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Mikro cerrahi yöntemiyle bel ve boyun fıtığı ameliyatları Özel Fuar Hastanesi'nde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Nizamettin Kazan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
3: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekli düşle.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
4: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.

0: kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
1: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. Propratik Özkon Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkon Otomotiv Propratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0. Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerinizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9. 99. 99. 99.

0: saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Chiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştireceğim neler yaptığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Özgür Özel döneminde alınan disipline sevk, ihraç ve yaptırım kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na oy çokluğuyla İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP'li 3 milletvekili hakkında düzenlenen dosyalar için yetkisizlik kararı verdi. Dosyalar, fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde genel merkez ve adaylara toplam 1 milyon 950 bin avro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptıklarını iddia etti. İzmir Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada dijital kayıtlarda belediyeye hiç uğramadan maaş aldığı iddia edilen kişilere yönelik önemli bulgulara ulaşıldı. Belediye çalışanı bir memurun 13 yarış atına sahip olduğu ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Türk Kızılay kanun teklifi Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme ile afet ve acil durumlarda stratejik ürünler ihalesiz temin edilebilecek. Kızılay'ın faaliyetleri için afet ve savaş bölgelerinde görev alan personele nakdi tazminat ödenecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. 2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atık projesiyle geri dönüşüm oranı %13'ten %37,5'e çıktı. Bugüne kadar toplam 90 milyon ton atığın dönüşümü sağlandı, 613 milyon ağacın kesilmesi engellendi. 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri başladı. TRT Genel Müdürü Mehmet Sait Sobacı'nın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşen açılış törenine sinema ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Sobacı, "Festivalimiz yalnızca film gösterimleriyle değil, belgesel üretimine dair çeşitli başlıkları tartışmaya açan etkinlikleriyle de cesaret çağımızı büyütecek," dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere edilen anlaşmanın temel şartlarını açıkladı. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını söyledi. Tahran'sa Hürmüz'ün yönetimine ilişkin nihai kararın İran ve Umman'da olduğunu vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin'e açık mektup yazdı, yüz yüze görüşme teklif etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna yönetiminin iç siyasi nedenlerle savaşı bitirmek istemediğini söyledi. Trump'ın önerileri olası bir barış anlaşmasının temelini oluşturabilir dedi. Haberleri dinlediniz.
1: 99.9
0: Radyo Gün.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Gün FM'de Güne Merhaba programı başlıyor. Tüm dinleyicilerimize güzel, keyifli, huzur dolu bir gün diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz.

0: Günefem. 99.9.
1: Ne haber, turumuzdayız. 5 Haziran 2026 Cuma gününün yerel gündemine bakmaya Gazete 3 ile başlıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. İlçe ziyaretleri kapsamında temaslarını sürdüren Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Dinar'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantılarının 4. birleşimi Çay ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Siper başkanlık etti. Gazete 3'ün ardından Afyonşehir'deyiz. Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla tüm Türkiye ile aynı gün ilimizde de Dünya Bize Emanet mesajıyla geniş katılımlı bir farkındalık yürüyüşü düzenlendi. İmaret Camii'nden başlayıp Zafer Meydanı'nda sona eren yürüyüş, Afyon Zafer Bando takımı eşliğinde renkli görüntülere sahne olurken çevrenin korunmasına yönelik mesajlar verildi. Küresel ısınma ve çevre kirliliğiyle mücadeleye dikkat çekildi. Dün düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan İYİ Parti İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu, bayram ziyaretlerinde vatandaşların en büyük gündeminin geçim sıkıntısı olduğunu belirterek ekonomi, tarım ve istihdam sorunlarına dikkat çekti. Ana Haber gazetesindeyiz. Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Turgay Şahin, Afyon Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışmalarla ilgili olarak benim açımdan Afyon'da siyasetin bu üslupta yapılması rahatsızlık verici bir şey. Biz de daha öncesinde belediyede muhalif grup başkanıydık ama ben hiçbir toplantıya katılmadım ve bu tarzda bir müdahalede bulunmadım dedi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkez ve Çobanlar ilçelerinde 282 vatandaşa Kadın Acil Destek Uygulaması KADES ve Kadına El Kalkamaz projesi hakkında bilgilendirme yaptı. Ve radyomuzun haber sitesi günefem.net'teyiz. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş, Isparta ve Burdur valilerine ziyarette bulundu. Vali Aktaş, Isparta Valisi Abdullah Erin ve Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ı ziyaret etti. Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada misafirperverlikleri için Erin ve Bilgihan'a teşekkür edildi. Ve radyomuzun haber sitesi günefem.net'ten son haberimiz. Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir Parkı'nda çevre temizlik etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler doğaya sahip çıkmak, çevre bilincini güçlendirmek ve sürdürülebilir bir gelecek için hep birlikte çalışma çağrısında bulundular. Böylece bugünlük de haber turunu programımızda tamamladık sevgili dinleyenlerimiz. Yayınımızda yine müzik diyoruz.

0: kuknutog tetog kus.
1: Gün efendisiniz, güne merhaba programı sürüyor ve hava durumu bölümündeyiz. İlimizde bugün hava 15'e kadar parçalı bulutlu, 15'ten itibaren gök gürültülü ve sağanak yağışlı. Beklenen en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık ise 11 derece.

0: 99.9
1: Yayınımız sürüyor ve tarihte bugün bölümüne uğruyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. 5 Haziran'a ulaştık. Bugün yılın 156. günü. Yıl sonuna kadar kalan gün sayısı 209. Ve 5 Haziran'larda tarihte yaşanan önemli gelişmeler şöyle. 1926 Birleşik Krallık, Türkiye ve Irak arasında Ankara Anlaşması imzalandı. 1957 Gülhane Askeri Tıp Akademisi teşkilatlandırıldı. 1977 ev kullanımına uygun ilk pratik kişisel bilgisayar olan Apple II satışa sunuldu. 2017 Karadağ NATO'ya üye oldu. Bugün Dünya Çevre Günü sevgili dinleyenlerimiz. Birazdan programımızda Çevre Günü'ne değinelim istiyorum. 2023 yılının 5 Haziran'ında kantocu, ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu'nu yitirmiştik. Nurhan Hanım'ı da rahmetle analım istiyorum. O halde gelin Nurhan Damcıoğlu'ndan güzel bir kanto dinleyelim ve biraz neşelenelim, ne dersiniz? Bu kantonun sonrasında yeniden sizlerleyiz diyelim ve Ben Kalender Meşrebim isimli kantoya kulak verelim.

Nurhan Damcıoğlu'nun da aramızdan ayrılışının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anmış olalım. Gerçekten neşe veren ve söylediği kantolarla insanları coşturan değerli bir sanatçıydı. Söz ettiğimiz gibi bugün Dünya Çevre Günü. 1972 yılında İsveç'in Stockholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi. İlk olarak 1973 yılında düzenlenen Dünya Çevre Günü, deniz kirliliği, aşırı nüfus artışı, küresel ısınma, sürdürülebilir kalkınma ve yaban hayatı suçları gibi çevresel konularda farkındalık yaratmak için önemli bir platform oluşturdu. Dünya Çevre Günü her yıl 143'ten fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen küresel bir halk bilgilendirme platformu. Her yıl program işletmeler, sivil toplum örgütleri, topluluklar, siyasetçiler ve ünlülerin çevresel konuları savunmaları için bir tema ve forum sağlanıyor. Bu kapsamda bu yıl Türkiye Çevre Haftası 1-7 Haziran tarihleri arasında Dünya Bize Emanet temasıyla kutlanıyor. Çevre ve doğa bilincini arttırmak için bu günlerde çalışmalar yapılması son derece önemli. Unutmayalım ki doğa varsa hayat var. Temiz çevre demek, sağlıklı gelecek demek. Doğaya sahip çıkalım, geleceğe güzellikler bırakalım sevgili dinleyenler. Yarınlar doğamızda saklı ve mutlaka korumamız gerekiyor. Dünya Çevre Günü'nü de programımızda böylece paylaşmış olduk. Şimdi 1992'ye gidiyoruz. Birçok önemli sanatçı bir araya gelerek ülkemizde çevre kirliliğine dikkat çekmek için "Sev Dünyayı" demişlerdi. Çocuk korosu da bu ünlülere eşlik etmişti. Şimdi bu şarkıyı hatırlayacağız.

Yıllar yıllar öncesine gittik ve Dünya Çevre Günü dolayısıyla bu anlamlı şarkıyı hatırlamış olduk. Programımızda şimdi günün atasözünde sıra. Herhangi bir duruma alışık olan kimseyi benzer kötü durumlar etkilemez. Atalarımız bu durumu acı patlıcanın kırağı çalmaz atasözüyle özetliyor. Ve Erol Evgin'le yayınımıza devam edeceğiz. Yine çok güzel bir şarkıyı hatırlayalım hep birlikte.

Gün FM'desiniz, Güne Merhaba programı sürüyor sevgili dinleyenlerimiz ve günün menüsünde sıra. Bu bölümden bildiğiniz gibi akşam yemekleriniz için yemek önerileri sıralıyoruz. Bugünün lezzetleri pirinçli domates çorbası, tencerede sebzeli tavuk but yemeği, bulgur pilavı ve bisküvili irmik tatlısı. Her gün söylediğimiz gibi bizden tavsiye etmesi, pişirip pişirmemek size kalmış diyelim ve sıradaki şarkımıza geçelim.

Ve programımızda günün tavsiyesinde sıra. Sizi sevmiş, size inanmış ve güvenmiş birini hayal kırıklığına uğratmayın.

kurumuş yeşil otları, toprak olmuş umutları, gökte mazi bulutları, şu mezarda bir garip var. O mezarda bir garip var. Garip, garip.

Şimdi reklamlar. Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: Afyon'da 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyon Karahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Afyon Karahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
5: Gazlıgöl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlıgöl Arya Termal'e bekliyoruz.
6: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Yine merhabadasınız ve Emel Müftüoğlu alıyor sırayı.

0: Ünyetem. 99.9.
1: Türkiye'nin helvacısı, helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, helvacı Ali, 1900'den günümüze.

Programı sürüyor sevgili dinleyenlerimiz ve bu dakikalarda Funda Arar geliyor mikrofona. Özlediğimiz güzel şarkılarından birini seçtim sizler için. Aşksız Kal diyelim, ardından buradayız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekle düşle.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
4: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
7: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
8: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
10: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
11: Reklamları dinlediniz.
0: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Trafikteki yaya can kayıpları, tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.

lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330. Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.

0: Gazlıgöl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlıgöl Arya Termal'e bekliyoruz. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi. Reklamları dinlediniz.
1: 99.9 Afyon Gün FM.
0: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
2: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Hastanemizde prostat ameliyatları plazma kinetik yöntemiyle üroloji uzmanı Operatör Doktor Cemal Selçuk Ertaş nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
3: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde.
5: Çilekli düşle.
6: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
7: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
8: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
9: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
10: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.

0: 99.9 Afyon Gün Efem.
1: Reklamlarınız Gün Efem'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
2: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: Lahmacun'da 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
2: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.

0: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekli düşle.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
4: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
7: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
8: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
7: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
9: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
10: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus

0: tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
4: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
5: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Zombie boss.
1: Yay! Okay!
0: Hadi çıktı kızım, aldık seni. Hadi! Bravo!
2: Koşarak gel şimdi bu testi.
3: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: farkında değil. Farkında değil.
1: Şimdi reklamlar.
2: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde.
3: Çilekle düşle.
4: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
5: Yıllardır çözemediğiniz kilo probleminiz mi var? Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Doğru beslenmeyle bağışıklığınızı da güçlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Size uygun bir beslenme planı için diyetisyenlerimiz Ecem Misci ve Erem Akgönül Özel Fuar Hastanesi'nde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
6: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
7: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
8: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
9: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
10: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçen

0: 214-04-17. Nartane Psikoloji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankadar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
3: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
4: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 21 70.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler sevgili dinleyenlerimiz. İki değerli konuğumuzla sizlerleyiz. Kimler burada hemen duyuralım. Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Sayın Murat Oktay bizimle beraber. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Yine okulumuzun müdür yardımcısı sevgili hocamız Emine Aktaş da bizimle. Siz de hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Bugün iki değerli konuğumuzla eğitime ve özel teknoloji Afyon OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ilişkin güzel değerlendirmeler alacağız. Aynı zamanda okulun başarıları da var. Onlardan da söz edeceğiz. Sizin de ilginizi çekecek keyifli bir sohbet sizleri bekliyor diyelim dinleyenlerimize. Ve okul müdürümüz Sayın Murat Oktay'a ilk olarak sözü verelim. Okulla ilgili genel olarak bize bilgilendirir misiniz hocam? Ne zamandır okul eğitim öğretime devam ediyor?
1: Merhabalar. Öncelikle herkese. Okulumuz 2018 eğitim öğretim yılında faaliyete başlamış bir okuldur. Sadece isim değişikliğimiz söz konusu oldu geçen yıl. Geçen yıl Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Meslek Teknik Anadolu Lisesi adını aldık. Önceki adımız Aral Teknik Koleji'ydi. Genel toplumda tanınırlığımız biraz daha Aral Teknik Koleji üzerine. Evet. Sadece isim değişikliğimiz oldu. Tabii biz kendi vizyonumuzu, misyonumuzu geliştirme yönünde önemli adımlar atıyoruz. Bu yönde kendimizi geliştirecek adımlarımızı gerçekleştiriyoruz.
0: Hangi bölümler mevcut hocam okulunuzda?
1: Bizde Endüstri Otomasyon bölümü var. Ama Endüstri Otomasyon bölümü bütün teknolojileri kendi içinde barındıran bir bölüm. Yani kendi içerisinde değerlendirdiğimiz zaman elektrik elektronik teknolojileri, işte web tasarımı, web programcılığı, bilgisayar programcılığı, robotik kodlama, robotik tasarım, elektrik elektronik devreler, bütün hepsini kendi içinde barındırıyor. Yani en geniş teknolojik alanları kendi içinde barındıran bir bölüm. Endüstri Otomasyon
0: evet.
1: bölümü.
0: Özellikle teknolojiye meraklı gençlerin bu alanda eğitim almaları galiba önemli öyle değil mi hocam?
1: Tabii ki. Yani biz özellikle yani gelecekte teknik yolda ilerlemek isteyen işte efendim ben mühendis olacağım, kendi iş yerimi açacağım veya otomasyon firmalarında çalışacağım diyen gençlerin önünü açmaya çalışıyoruz. Bu yönde onlara destek oluyoruz ciddi anlamda. Her anlamda onlara destekliyoruz. Özellikle mühendisliklere giderken ciddi bir takım avantajlarımız da söz konusu.
0: Evet.
1: Birazdan onlardan da
0: ek puan imkanı
1: evet.
0: olduğunu da söyleyelim.
1: Aynen.
0: Emine hocamıza dönelim. Emine hocam da tıpkı Murat Bey gibi son derece tecrübeli bir eğitimci. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Okulda da güzel bir başarı söz konusu. Yakın zamanda
2: evet.
0: Teknofest'te bir üçüncülük söz konusu.
2: Evet.
0: Detayları sizden dinleyelim hocam.
2: Tabii ki. Bu eğitim öğretim yılında öğrencilerimiz Azerbaycan Uluslararası Teknofest'e gitti ve orada üçüncülük elde etti, uluslararası üçüncülük başarısını aldılar.
0: Evet.
2: Yakın zamana gelirsek 6-8 Mayıs 18. Uluslararası Map Robot yarışmalarında öğrencilerimiz Antalya'da katılım sağladılar. Burada da üniversitelerin de katıldığı bu Map Robot yarışmasında, uluslararası yarışmada Türkiye üçüncülüğü elde
0: evet.
2: ettiler.
0: Otonom sualtı robotu kategorisi.
2: Evet. Ve ben öğrencilerimizi buradan tekrar tebrik edip isimlerini söylemek istiyorum.
0: Çok mutlu oluruz. Evet, buyurunuz.
2: Ramazan Özçelik, Kerem Dal, Muhammed Mevlüt Kires, Talha Barış Eker öğrencilerimiz.
0: Evet.
2: Emek verdiler hafta sonları dahi. Sonuçta güzel haberlerini aldık.
0: Geleceğin belki de bilim insanları
2: kesinlikle.
0: Saydığımız bu isimler.
2: Evet.
0: Bu yüzden gururlu ve mutluyuz.
2: Evet.
0: Bütün öğrencileri ve okul idaresini tebrik ediyoruz.
2: İki gün önce öğrencilerimiz Çin'den geldi yine.
0: Oradan Çin'de da çok güzel bir derece evet, söz konusu.
2: Çin'in evet Sanya kentinde düzenlenen SAO 26 proje yarışması, uluslararası proje yarışması. Bu da sualtı otonom sistemleriyle ilgili,
0: evet.
2: robotik sistemlerle ilgili bir yarışma. Burada da aynı az önce bahsettiğim öğrencilerimiz finalist olma başarısını gösterdiler. Bu da bizi çok mutlu etti. Teşekkür ediyoruz okulumuza ziyarete gelen ilimizdeki büyüklerimiz var.
0: Evet.
2: Öğrencilerimizi tebrik ediyorlar. Öğrencilerimiz daha çok motive oluyor. Mutlu oluyorlar.
0: Gerçekten bu başarılar takdire şayan.
2: Evet.
0: Öğrenci arkadaşlarımızı kutluyoruz. Hemen bir soru geldi. Bu öğrencilerimiz lise kaç diye merak etmiş bir dinleyicimiz.
2: Ben şöyle söyleyeyim.
0: Buyurunuz.
2: Öğrencilerimiz 9. sınıfta hiçbir teknik bilgiye sahip olmadan okulumuza gelirler.
0: Hı hı.
2: Çok değerli meslek öğretmenlerimiz var. İki tane kadın öğretmenimiz, elektrik, elektronik mühendisi aynı zamanda.
0: Ne güzel.
2: Bu projelerle birebir ilgilenen mekatronik mühendisi Hüseyin Soybakıcı öğretmenimizi özellikle zikretmek isterim.
0: Tabii ki.
2: Bu öğretmenimiz öğrencilerimize, projedeki öğrencilerimize rehberlik ediyor.
0: Hı hı.
2: Öğrencilerimiz 9. 10. sınıfta teorik olarak uygulamalı dersler alırlar, atölyede çalışırlar. Artık biz 11 ve 12. sınıfta bu öğrencilerimizin başarılarını toplamaya evet. başlarız.
0: Bu tekrar...
2: Her yıl sözünüzü kestim. Her yıl arkadan gelen öğrencilerimizi üst sınıflar yetiştiriyor.
0: Hı hı.
2: Öğretmenimiz de bilemedikleri konularda destek oluyor, rehberlik ediyor onlara. Bu şekilde bir devamlılık söz konusu.
0: Ne güzel. Bu dereceye giren öğrencilerimiz 11. sınıf mı?
2: 11. sınıf 3 tanesi.
0: Hı hı.
2: Bir öğrencimiz de son sınıf.
0: Son sınıf. Ne güzel.
2: Şunu da belirtmek isterim.
0: Buyurun hocam.
2: Gerek Azerbaycan'da gerek Çin'de ve Antalya'da hakemler bu öğrencilerimizin bizzat cep telefonları numaralarını alıyor ki mezuniyet hı hı. sonrası öğrencilerimize ulaşmak için.
0: Evet. İşte dedim ya, geleceğin bilim insanları gerçekten. Bu gençler gururluyuz. Bizler bir kez daha tebrik ediyoruz. Özel teknoloji Afyon Karahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri olarak ekran ve radyo başındayız diyor Suzan Hanım. Ve aynı zamanda okulumuzu en güzel şekilde temsil eden değerli müdürümüz Murat Oktay'a ve müdür yardımcımız Emine Hanım'a da teşekkür ederiz demişler. Bizler de öğretmenlerimize buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz.
2: Ben şunu söylemek istiyorum.
0: Buyurunuz.
2: Özellikle bu yıl öğretmen kültürel derslerimiz de var okulda. Hem hı-hı, kültür hı-hı. dersleri hem meslek dersleri olarak öğrencilerimizi destekleyen çok güçlü bir kadroya sahibiz. Bu da bizi çok tabii. mutlu ediyor. Arkadaşlara biz de teşekkür ediyoruz.
0: Aslında şunu söyleyebiliriz galiba Murat Bey. Okulun butik bir okul olması, bir aile sıcaklığı içerisinde öğrenci, öğretmen ve idari kadronun bir arada olduğunu gösteriyor. Bu da başarının galiba nedenlerinden bir tanesi. Ne dersiniz?
1: Tabii ki. Yani bizim öğrencilerimiz oldukça yüksek oranda özgüvene sahiptir. Biz 9. sınıftan itibaren bunu aşılamaya başlıyoruz. Öğrencilerimiz bize rahatlıkla gelip bütün dertlerini, sorunlarını anlatabilirler. Biz öğrencimizi 9. sınıftan itibaren tanımaya başlarız. 10-11'e geldiğinde artık yeteneklerini iyice keşfetmişiz demektir.
0: Hı hı.
1: Bu anlamda da onları yeteneklerine göre yönlendiririz. Mesela staj anlamında bir çok güzel bilgisayar firmalarımız var. Bilgisayar programcılığı üzerine, otomasyon üzerine firmalarımız var. Robotik kodlama, robotik tasarım üzerine işlev gören firmalarımız var. Bu alanda da staj görmeleri için gerekli desteği biz onlara sunarız.
0: Evet. Bu yarışmalara hazırlıklar devam ediyor herhalde. Çeşitli
1: evet,
0: farklı projelerle. Kesinlikle.
1: 2026 yılı Ekim ayında Türkiye Teknofest yapılacak Şanlıurfa ilinde. O Şanlıurfa ilinde yapılacak Türkiye Teknofest'te de 3 alanda yine yeterliyi geçtik.
0: Hı hı.
1: Yine Afyon ilimizi temsil edeceğiz Şanlıurfa'da.
0: Evet. Aslında zor da bir süreç. Uzun, öyle değil mi
1: aynen.
0: hocam? Bu projenin ilk etapta kabul edilmesi, sonra derecelendirilmesi.
1: Aynen, aynen. Şöyle, biz aşama aşama gidiyoruz. Öğrencilerimizi yüreklendiriyoruz. Öğrencilerimiz ilk önce atölyelerde, meslek dersi öğretmenlerimizde ilk önce düşünmeye başlıyorlar. Düşünme aşamasıyla beraber kendi kafalarında bir takım prototipler şekilleniyor. Yani mesela biri drone yapıyor, diyor, biri uçak yapayım, biri roket yapayım, biri sualtı yapayım, biri çizgi izleyen yapayım. Tabii bunların kodlanması, tasarımı, üç boyutlu yazıcılarda kesimi, deseni, imalatı hepsi bizim eserimiz. Bu anlamda da öğrenciler bir şeyler üretince ve ürettikleri bu prototiplerle çok çeşitli uluslararası yarışmalarda derece kazanınca ya da orada bizi ve ilimizi temsil edince gerçekten hem onlar da kendilerinde çok büyük bir aidiyet duygusu hissediyorlar hem de biz onlarla gururlanıyoruz.
0: Gerçekten gururlanacak kadar da önemli bir başarı. Az evvel üniversite tercihlerinde okulun ek puan imkanı sunduğunu söylemiştiniz.
1: Evet, doğrudur.
0: Bu mühendislik ve teknik branşlar seçildiğinde mi hocam?
1: Aynen. Şimdi şöyle, endüstri otomasyon alanı dediğim gibi teknolojinin bütün alanlarını neredeyse içinde barındırdığı için 2 yıllık ön lisans düzeyindeki okullara giderken öğrencilerimiz ciddi bir ek puan avantajına sahipler. Yani bu biyomedikal, elektriğe, elektroniğe, elektrik elektroniğe, bilgisayar programcılığına, makineye, yani bir sürü alanda 2 yıllıkta ön lisans bölümlerine giderken ek puan alma avantajları var. 4 yıllıkta ise fakülte düzeyinde metok dediğimiz bir yerleştirme var. Mesleki teknik eğitim bölgesi yerleştirmesinde her üniversitenin bir metok kontenjanı var. Mesela Yıldız Teknik Üniversitesi diyelim ki endüstri mühendisliğinde diyor ki 6 tane metok kontenjanım var diyor. Bu metok kontenjanına sadece bizim bölüm mezunları arasından kişiler yerleşiyor.
0: Onlar da kendi aralarında değerlendiriyor.
1: Diğer lise mezunlarıyla yarışmadığı için bu da bizim öğrencilerimize ciddi bir ek puan avantajı sunuyor.
0: Puanla mı giriliyor okula diye soran bir velimiz var galiba. Onu da yanıtlayalım.
1: Şu anda puan olayı söz konusu değil ama biz öğrenciyi velisiyle beraber gelip görmek istiyoruz, tanımak istiyoruz. Neye yatkınlığı var onu anlamak istiyoruz. Tabii bir de almış olduğu puanları da değerlendiriyoruz.
0: Evet, tabii
1: aşamasında.
0: Ki teknik alanlara merakı olması,
1: evet, kesinlikle,
0: ve özellikle sayısal derslerinin belki biraz daha iyi olması önemli.
1: Aynen.
0: Diyebiliriz.
1: Peki.
0: Hocam, çeşitli belgeler de veriliyor galiba,
2: evet,
0: öğrencilerimize. Onlardan da söz edelim mi?
2: Evet. Mezuniyet sonrası biz her lisede olduğu gibi lise diploması veriyoruz öğrencilerimize. Hı hı. Onun yanı sıra iş yeri açma belgesi veriyoruz. Örnek verecek olursak geçen yıl mezun öğrencilerimizden birisi,
0: evet,
2: kendi elektrik dükkanını açtı.
0: Ne güzel.
2: İşinin patronu oldu. Yine Europass belgesi veriyoruz. Europass belgesiyle mezun olan öğrencilerimiz isterlerse yurt dışında iş yeri açabiliyorlar bu belgeyle.
0: Hı hı.
2: Ya da yurt dışında çalışma imkanı kazanıyorlar. Kısaca işletmelerden de bahsetmek
0: isterim. Tabii ki.
2: İsterim.
0: Çok mutlu olurum.
2: Şimdi bizim öğrencilerimiz 9, 10 ve 11. sınıfta teknik beceri kazanıyorlar. Öğretmenlerimizin hem teorik hem de uygulamalı atölyelerimizde uygulamaları eğitimleriyle. Son sınıfta da stajlara gidiyor.
0: Hı hı.
2: İşletmelerde eğer isterse velilerimiz, öğrencilerimiz kendisi çalışacakları yeri belirleyebilir ya da biz onlara güzel işletmeler buluyoruz. Burada Afyon'da çok önemli fabrikalar var.
0: Tabii.
2: Sizler de takdir edersiniz ki
0: gerçekten çok başarı yakalamış
2: alanında. Evet. Öğrencilerimizi buraya yerleştiriyoruz. Şöyle bir avantajları var. Bizim son sınıf öğrencilerimiz artık kendi harçlıklarını kendileri kazanıyor.
0: Hı hı.
2: Şu an için 8500 lira ile 12 bin lira arasında bir ücret alıyorlar, evet, aylık.
0: Öğrenci için güzel bir rakam.
2: Çok güzel, evet, bir rakam. Artık kendi harçlıklarını çıkarıyorlar. İşletmeler çok beğeniyor öğrencimizi. Yani normal bu ücretin üzerinde de para verebiliyor. Ayrıca pek çok işletmeden bu yıl yine diğer geçmiş yıllarda olduğu gibi mezun olduktan sonra eğer öğrencimiz üniversite düşünmüyorsa biz kendi bünyemizde çalışan olarak almak, hı hı, istiyoruz. İş teklifinde bulunuyorlar.
0: Ne güzel.
2: Bu da çok güzel.
0: Bizim aslında kısa yoldan meslek sahibi,
2: evet,
0: olmak isteyen öğrenciler için de sizin liseniz son derece,
2: evet,
0: güzel bir seçenek diyebiliriz.
2: Kız öğrencilerimiz de var.
0: Hı hı. Onu da sormuş dinleyicilerimiz. Evet, yanıtlayalım.
2: Evet, kız öğrencilerimiz de var. Kız öğrencilerimiz için de son sınıfta uygun işletmeleri seçiyoruz.
0: Hı hı.
2: O çocuklarımız da çok hanımefendi buldukları için,
0: tabii,
2: onlara da iş teklifi
0: aslında
2: geldi.
0: Bilim alanında çok kızmış erkekmiş fark etmiyor ama.
2: Fark etmiyor kesinlikle. Hı hı. Şundan bahsetmek istiyorum.
0: Buyurun.
2: Bizim 3 tane meslek öğretmenimiz var. 2 kadın öğretmenimiz meslek lisesi mezunu, üniversiteyi okuyor. Elektrik elektronik mühendisi olarak bizim okulda öğretmenlik yapıyorlar.
0: Ne güzel.
2: Yani kız öğrencileri de meslek liselerinde başarılı evet. oluyorlar, tercih edebilirler.
0: Özellikle bu alana ilgisi olan kızlarımıza kesinlikle. Da seslenelim.
2: Evet.
0: Ve gelen soruları yine yanıtlayalım Murat Bey. Organize sanayi bölgesinde değil mi diye sormuşlar. Okulumuz organize sanayi bölgesinde.
1: Organize sanayi bölgesinde Ahmet Necdet Sezer kampüsüne giderken ana kampüse varmadan önce yurtların olduğu bölgede ışıklar var, trafik ışıkları. Oradan hı-hı. sağa doğru dönüyorsunuz. Çıraklık Eğitim Merkezi'nin tam arkasında bir evet. yanımızda Tenmer Mermer Fabrikası var. Bir yanımızda da Yüksek Öğrenim Kurumu'nun Tınaztepe Erkek Öğrenci Yurdu bulunmakta.
0: Kolay bulunabilecek bir lokasyonda aynen. diyebiliriz.
1: Google'a da yazarlarsa Instagram adresimiz direkt olarak çıkıyor zaten. O evet. Instagram adresimizde telefon numaralarımız da mevcuttur. Hı-hı. Kolay ulaşabilirler.
0: Özellikle organize sanayi bölgesinde olması işletmelerin de aslında öğrenciler evet. tarafından görülmesine neden oluyor.
1: Tabii.
0: Belki gözlem bile yapsalar nasıl çalışıldığını en azından uzaktan da olsa fark ederler, öyle değil mi hocam?
1: Tabii ki gelecekte çalışabilecekleri yaşam açısından biz onları öğrencilik süresi boyunca çeşitli işletmelere de geziye götürüyoruz. Hı-hı, yani hı-hı. profesyonel anlamda onları da gözlemleme şansına sahip oluyorlar. Hem oradaki personelle tanışıyorlar, hem yapacakları iş ve işlemler anlamında da bilgi sahibi oluyorlar.
0: Evet. Yine iyi yayınlar dileyen birçok dinleyicimiz var. Teşekkür ediyoruz onlara. İlgiyle takip ettiklerini söylüyor dinleyenlerimiz. Ne mutlu bize. Hocam özellikle bir konudan daha bahsedelim. Bu projelere hazırlık sürecinde okul idaresi ve öğretmenler de aslında mesai mefhumu gözetmeden çalışıyorlar değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ki, kesinlikle.
0: Hafta sonları da ben mesela sizin okulda olduğunuzu biliyorum. Tabii bundan ki. Da bahsedelim.
1: Aynen. Yani bizde dersleri çok aksatmamak koşuluyla ders dışı zamanlarda cumartesi, pazartesi proje yapmak biraz daha gönüllülük esasında
0: zaman
1: bir süreç.
0: Evet.
1: Tabii ki derslerde bunun teorik uygulamalı eğitimini öğretmenlerimiz veriyor öğrencilerimize tamamen. Ama proje anlamında bir prototip geliştirme süreci, bu prototip hayata sokma süreci biraz daha farklı bir yaklaşım. Bu anlamda da öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin gerçekten üstün gayretleri mevcut.
0: Hı hı. Yaz tatilinde bile ben okulda hazırlanan
1: tabii
0: çocukları
1: ki,
0: gördüm.
1: Tabii ki. Yani kendileri geliştiriyorlar tamamen projeyi. Mesela geçen yıl iki öğrencimiz geldi, dedi ki hocam biz tarımsal ilaçlamada bir tane prototip geliştireceğiz. Tarımsal ilaçlamada gerçekleştireceğimiz bu prototiple bir geliştireceğimiz araçla hı-hı. bu aracın önüne iki tane lazer ışını koyacağız. Kodlamasını tamamen gerçekleştireceğiz ve biz bunu bir tarlaya sürdüğümüz zaman bu tarladaki zararlı otları yakacak. Yani evet. o kodlama o zararlı otları tanınmasına yol açacak kodlama sistemini gerçekleştirip bunu yakacağız. Bunu yaptı mesela çocuklar. Bu anlamda da başvuracağız.
0: Hı-hı.
1: Bu ulusal ve uluslararası yarışmalara.
0: Aslında insan aklının alamayacağı bir sürü aynen. Detayla uğraşıyorlar. İşte bilim yolculuğu da böyle bir şey galiba.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bir anneyim diyor bir dinleyenimiz. Neye merakı olan çocuklar hocalarımızın okuluna yönlenmeli demiş. Ve eğitimci olarak evet Emine Hanım'dan alalım bunu.
2: Çok güzel. Ben de bir anneyim. İki kız evlat yetiştirdim. Çok şükür.
0: Allah bağışlasın.
2: Şimdi kendi evlatlarımı, çocuklarımı, okuldaki öğrencilerimi yetiştiriyorum.
0: Hı hı.
2: Çok doğru söylediniz. Ben diyorum ki velilerimize yani bu yaşta 9. sınıfa başlayacak çocuğum olsaydı doğru seçim yapabilmek adına çok iyi araştırırdım okulu.
0: Kesinlikle.
2: Bu nedenle velilerimizin teknolojikkoleji.afyon Instagram sayfasını takip etmelerini rica ediyorum. Hı hı. Oradaki çalışmaları, paylaşımları ben yapıyorum. Okulumuza ait etkinlikler, çalışmalar, eğitim bu konularda bilgi alabilir velilerimiz.
0: Evet.
2: Ben okulumuzla ilgili bir şeyden
0: tabii
2: bahsetmek
0: ki.
2: İstiyorum.
0: Buyurun
2: yine
0: hocam.
2: Erasmus hareketliliğinden bahsetmek hı-hı, istiyorum. Hı-hı. 25 öğrencimiz 15 günlük staj için gelecek yıl Portekiz ve Almanya'da eğitim alacaklar.
0: Ne
2: bu
0: güzel
2: nedenle
0: tecrübe.
2: Şimdiden seçilebilmek için öğrencilerimizden İngilizce çalışanlar da var hı-hı. yoğun bir şekilde.
0: Orada tabii dil gerekiyor.
2: Kesinlikle. Ben annelere şimdi meslek liseleri önem kazandı artık.
0: Hı hı.
2: Üretimde biz üretime hazır nitelikli insan gücü yetiştiriyoruz okulumuzda. İsterse öğrenci lise sonrası bir meslek sahibi olabilir ya da metok yerleştirmesi dediğimiz üniversiteye giderek mühendislikleri tercih edebilir. Hı hı hı. Yani bu yönden okulumuz
0: geleceklerini avantajlı. Oluşturmada aslında evet. Doğru lisenin seçilmesi evet. Son derece önemli. Ve sizin okulunuzda söz ettiğimiz gibi güzel bir seçenek. Meslek liselerinin önemi artık günümüzde daha iyi kavranıyor. Öyle değil mi hocam?
1: Evet.
0: Biraz kesinlikle. Sizden de bu konuya ilişkin değerlendirme alalım.
1: Şimdi şöyle yani eskiden vardı zaten bir kampanya meslek lisesi memleket hı-hı, meselesi hı-hı. diye.
0: O çok dikkat çekmişti.
1: Evet. Ciddi anlamda yani bugün günümüz dünyasında bakıyorsunuz lisans düzeyinde mezun olan arkadaşlarımızın birçoğu iş bulma anlamında zorluk yaşıyorlar ama kısa yoldan mesleğe atılma şu anda günümüz dünyasında çok daha cazip hale gelmekte. Çünkü çok kısa yoldan meslek sahibi olma yolunda ilerliyor çocuk. Temel becerileri kazanıyor. Otomasyon becerileri, elektrik elektronik devreleri, robotik kodlama sistemlerini, bilgisayar programcılığını. Tabi bunlar artık günümüzün çağında günümüz çağı zaten teknolojik bir çağ. Teknolojik donanımların neredeyse hepsine sahip oluyor bizim çocuklarımız. Bu anlamda da geleceğe güzel bir yatırım yapıyorlar. Yani ya kendi işlerinin patronu oluyorlar ya da çok güzel fabrikalarda özellikle otomasyon alanında iş buluyorlar ve biz o iş bulmaları noktasında da onları destekliyoruz evet. zaten.
0: Otomasyon alanı son derece geniş demiş bir dinleyicimiz. Gerçekten birçok mühendisliğe evrilebilir ilerleyen evet. zamanlarda aynen. çocuklarımız. Öyle değil mi hocam?
1: Kesinlikle. Mühendisliklerin neredeyse hepsinde metok yerleştirmesi dediğimiz sistem üzerinden çocuklarımız kendi alanlarıyla alanlarından mezun kişilerle yarışacağı için ciddi anlamda bir puan avantajı kazanmakta. Yani mesela bir mühendislik fakültesine başka bir lise mezunu 420-430 puanlarla yerleşirken bizim hı-hı. çocuklarımız 350-360 puanlar gibi daha evet. düşük puanlarla yerleşebilme imkanına sahip olmaktadır.
0: Bir de sınıf mevcutlarının çok kalabalık olmaması da galiba kesinlikle. Emine Hanım bir avantaj. Öyle değil mi?
2: Evet. Butik bir okuluz. Az sayıda öğrencimiz var. Hı hı. Şu an toplamda 195 öğrencimiz var. Seneye de maksimum 220 öğrencimiz olacak.
0: Evet.
2: Şimdi küçük olması, sayının az olması güvenlik açısından da önemli. Hı hı. Bizim mentor öğretmenlerimiz, sınıf öğretmenlerimiz velilerle idare olarak bizde velilerle çok iyi bir iletişim evet, içerisindeyiz.
0: Diyaloğunuz çok iyi.
2: Evet, velinin haberi olmadan okulun bahçe kapısından dışarı çıkamaz öğrencilerimiz. Hı hı hı. Güvenlik de bu aralar çok
0: tabii,
2: önemli
0: okullarımızda. Günümüzde özellikle anne babaların çok önem verdiği.
2: Evet. Bizi tercih etmeleri zaten velilerimizin az sayıda öğrencimizin olması, hı hı. Güvenli bir okul olması, ilginin fazla olması, birebir öğrencilerimizin ilgilerini, yeteneklerini biliriz. O şekilde projeleri yönlendiririz. Evet. Sınıf mevcutlarımız 20-25 kişilik sınıflar.
0: Bu da aslında daha öğrenciye birebir eğilme şansı evet. sunuyor eğitimcilere. Bu anlamda evet. önemli. Buyurun hocam bir şey daha söyleyeceksiniz herhalde.
2: Özel kolejiz. Hı hı. Yani veliler bize ücret ödemiyor. Devlet evet. destekliyiz.
0: Bu da çok önemli.
2: Velilerin yerine ücreti devlet ödüyor. Hı hı. Bu da avantajımız.
0: Çocuklar da gerçekten iyi bir teknik eğitimle okuldan evet. mezun oluyorlar. Belli bir disiplin içerisinde.
2: Evet.
0: Bu yüzden dediğimiz gibi bu okulumuz son derece güzel bir seçenek olarak karşınızda diyelim değerli velilerimize. Programımızda sonlara doğru yaklaşıyoruz Murat Hocam. İlave etmek istediğiniz hususlar varsa özellikle öğrencilerin başarılarının altını bir kez daha çizelim isterseniz.
1: Evet. Yani ben gençlerimize şunu tavsiye ediyorum. Geleceğe yönelik yani düz bir lisede çok daha farklı hedefleri yoksa ben geleceğe teknik anlamda bir yatırım yapacağım. Teknolojik olarak kendimi geliştireceğim. Ya da zaten günümüz teknoloji çağı bu anlamda bütün yeterlilikleri öğreneceğim. Gelecekte kendi iş yerimi açacağım ya da çok güzel firmalarda çalışacağım diyen öğrencilerimizi özellikle bünyemize bekliyoruz. Hı hı. Mühendislik alanlarına gitme noktasında da sunduğumuz avantajlar oldukça önemli. Yani geleceğe yatırım için teknik bir eğitim altyapısı gerçekten şart diye düşünüyorum. Bu anlamda da gençlere özellikle tavsiyem teknik eğitim veren okulların önemini kavrasınlar ve bu okullara yatırım yapmaları gelecekleri açısından çok daha önemli olacaktır.
0: Evet. Bu okulun öğrencileri bir kez daha söyleyelim pek çok yarışmada çok güzel dereceler elde etti. Az evvel Emine Hocam'dan detaylarını dinlemiştik. Emine Hanım siz son olarak neler söylersiniz?
2: Ben şunu söylemek isterim. Artık küçük işletmelerden büyük fabrikalara kadar günümüzde otomasyon alanı çok önemli. Öğrencilerimizi velileriyle beraber okulumuza davet ediyorum. Okulumuzda atölyemizi gezmesini, okulumuzu gezmesini istiyorum. Doğru karar verebilmek için. Ayrıca daha önce de bahsettiğim gibi teknoloji koleji.afyon Instagram sayfamızı takip edip oradan bilgi almalarını.
0: Ön bilgi sahibi olabilirler.
2: Evet, telefon numaramız da var okulumuza ait. Oradan da bize ulaşabilirler. Telefon numarasını
0: tabii söyleyebilirsiniz. Arzu ederseniz buyurunuz.
2: Evet. 542 774 32 82.
0: Evet.
2: Bu telefondan da bizlere ulaşabilirler. Bizleri tanımalarını istiyorum. Okulumuza davet ediyorum.
0: Biz de umarız ki nice güzel projelerde yine öğrencilerimizin başarılarını konuşmak üzere sizi ağırlarız diyoruz ve çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok sağ olun.
2: Bu fırsatı tanıdığınız için teşekkür ederiz.
0: Murat Bey, son olarak bir şey söyleyeceksiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum herkese dinledikleri için. Gelin bizi tanıyın. Dediğim gibi biz tanınırlığımızı arttırmak istiyoruz. İnsanlara sunduğumuz eğitim imkanlarını anlatmak istiyoruz. Ve geleceğe teknolojik anlamda yatırım yapan gençler yetiştirmek istiyoruz. Bu anlamda herkesi okulumuza bekleriz.
0: Evet.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Pınar Hanım da hocalarımıza çok selamlar diye yazmış. Biz de teşekkür ediyoruz. Birçok mesaj aktı. Okuyamadıklarımızdan da özür dileyelim. Sevgili dinleyenler, Özel Teknoloji Afyon Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin iki değerli idarecisini, okul müdürü Murat Oktay'ı ve müdür yardımcısı Emine Aktaş'ı ağırladık. Başka bir programda yeniden buluşabilmeyi istiyoruz. Mutlu ve güzel yarınlar diliyoruz. Hoşçakalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekli düşle.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu şarküteriden.
9: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
10: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
13: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
14: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
2: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
3: Özel Fuar Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Altınay Bayraktaroğlu, sünnet, apandisit, kasık fıtığı, inmemiş testis, dil altı bağı, su fıtığı, kıl dönmesi, göbek fıtığı gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisinde hizmetinizde. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 6545.
2: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.

0: sevgili misafirlerimiz. Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi. Reklamları dinlediniz.
1: 99.9 Afyon Gün Efem.
0: Reklamlarınız Gün Efem'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
2: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
7: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Gün efendim. Gün efendim. 99.9.
1: Türkiye'nin helvacısı, helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hastanemizde prostat ameliyatları plazma kinetik yöntemiyle üroloji uzmanı operatör doktor Cemal Selçuk Ertaş nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
2: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokucu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokucu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokucu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
4: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9. 99. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekli düşle.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
10: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
13: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
14: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
15: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
2: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu Şarküteri'de. Danaoğlu Şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu Şarküteri'den.
4: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmioğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekli düşle.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
4: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
5: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: kıymetli dinleyenler, izleyenler. Cuma Sohbeti Programı Sevrut değil, sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Cuma Sohbeti programımızda bugün Afyonkarahisar Merkez Vaizlerinden Ahmet Efoğlu hocamla birlikteyiz. Ahmet hocam, yerimize hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk kıymetli hocam.
0: Sıhhat ve afiyetin inşallah.
1: Hamdolsun, şükür. Siz nasılsınız?
0: Elhamdülillah, Allah razı olsun.
1: Allah'ım iyi.

0: sünnetle, hadisle sabit, ama bundan tabii öncesi Kur'an-ı Kerim zaten. İnne salate kânet alel mü'mine kitaben mevkûte. Namaz belirli vakitler halinde müminlere farz kılınmıştır. Evet. Zaten bu ayet her şeyi açıklıyor, ortaya koyuyor. Bazı tabii bunu vakitlerini sulandırmak isteyen insanlar var.
1: Tabii, üç vakit
0: şeklinde bilmem ne, öyle bir şey yok. Namaz beş vakittir. Bunun zaten Peygamber Efendimiz kendi hayatını uygulamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve
1: sellem. Tabii ki zaten uygulamayla bize geldiği için bu konuda tereddüt yok.
0: Evet, Peygamber Efendimiz bizim için en güzel örnektir. Üç vakit bilmem şu diyen Peygamber Efendimiz'i tanımıyordur. Tanımıyorsa o da kendi bilir. Diyecek bir şey yok. Cemaatle namaz, o da zaten en önemli konulardan biri. İslam dini cem olma dinidir. Cemaat dinidir, birlikte bir arada olma dinidir. Dolayısıyla namazın da cemaatle kılınması tavsiye ediliyor, fazileti ifade ediliyor. Halk arasında hep şu bilinir, şunu söyleyeyim, sözü size bırakayım. Tek başına kılınan namazdan cemaatle kılınan namaz 22-27 kat daha evladır denir.
1: Değil evet, mi? Zaten meşhur bir hadis-i şerif. Biraz sonra inşallah onu da zikredeceğiz. Evet. Yani bu dayanağı hadis-i şerif. Şimdi tabii ki namaz ibadeti dinimizdeki en önemli ibadetlerin başında geliyor şüphesiz. Dolayısıyla namazın bir de cemaat boyutu var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii Medine'ye hicret ettikten sonra işte ilk defa cuma namazı kılıyorlar Kuba Mescidi'nde. Daha sonra Mescid-i Nebevi inşa ediliyor. Mescid-i Nebevi'nin inşasından sonra artık vefatına kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat Mescid-i Nebevi'de namazı, farz namazları ashab-ı kirama cemaatle kıldırmış ve her fırsatta ashabına cemaate katılmayı ne yapmıştır? Teşvik etmiştir. Çünkü mescide gitmeyi alışkanlık haline getirmek, namazı cemaatle kılmak ve mescitlerin bakımıyla uğraşmak İslam'ın güzelliklerinden, şiarlarından birisiydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakınız bir hadisi şeriflerinde bir kişinin sürekli mescide gittiğini görürseniz onun imanına şahit olun. Çünkü Allahü Teala şöyle buyuruyor: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imal eder buyurmuştur diyor. Evet, demek ki bir insan cemaate katılıyor, mescide gidiyorsa bu insan mümin olduğunu öncelikle gösterir ve onun dinimizde önemli bir iş yaptığını bizlere hatırlatıyor. Mescitler, camiler bizim İslam'ımızın, Müslümanlığımızın sembolü, birliğimizin, beraberliğimizin en güzel göstergelerinden birisi. Dolayısıyla onun için mescitler bizim hayatımızda, Müslüman'ın hayatında en önemli bulunan mekanlardan birisi. Yine mescitlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde mescit görürseniz ya da ezan sesi duyarsanız o bölge halkından kimseye saldırmayın. Yani oranın ehlinin Müslüman olduğunu bu şekilde anlarsınız ve asla onlarla savaşmayın diyerek o insanların Müslüman kardeşimiz olduğunu bu şekilde anlıyoruz.
0: Orada şu var, elbette onlar size mesela saldırırsa gibi bir durum.
1: Tabii ki onlar saldırmadığı sürece zaten saldırılmaz. Yani
0: Müslüman, çünkü Peygamber Efendimiz'in hayatında, Müslümanların hayatında da asr-ı saadet öncesi diyelim artık, o savaşlar döneminde de görüyoruz Ahmet Hocam, Müslümanlar hep savunmada kalmış.
1: Tabii asıl yani, olan yani size saldırılmadığı sürece siz de başkasına saldırmamaktır.
0: Şimdi böyle saldırmayınca yanlış anlaşılabilir. Böyle bazılar hani şey yapıyor ya, Müslümanları saldırgan, bilmem barbar vesaire
1: tabii
0: gibi.
1: Tabii ki onlar aşırı şimdi onları görüyoruz. İsteyenler. Bakın onları tasvip etmiyoruz. Tabii ki.
0: Müslümanları bu konuda acımasızca eleştiren, yani haksız bir şekilde eleştiren, yani terör devleti İsrail'in saldırılarına maalesef çok az bir ülke hariç bir şey tepki bile gösteremiyor. Yani soykırım yapan bir artık ben devlet de demiyorum da terör örgütü, yani terör örgütünü, terör topluluğunu kınamaktan bile aciz olan insanlar var ama bunlar ağızlarını yaya yaya Müslümanlara bilmem saldırgan, barbar, bilmem şöyle böyle kendi çıkardıkları ABD, İsrail ürünü oluşumu, mesela IŞİD tarzı yapımlar, DAEŞ gibi vesaire. Bunlar mesela hani kelle kesiyor vesaire, şu bu yapıyor ya. Yani bunlar tabii planlı, örgütlü. Yani
1: tabii onların güdümünde olan, bilinçli olarak kurulmuş örgütler.

0: Öldükten sonra ya haç çıktı ya bilmem başka simgeler çıktı.
1: Evet.
0: Müslümanlıkla alakası olmayan insanlar yani.
1: Zaten bilinçli bir Müslüman böyle bir şey asla yapmaz tabii ki. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitlerin inşasıyla ilgili olarak Allah katında en makbul mekanlar olduğunu bizlere haber veriyor. Sahabilere de işte mescit inşa etmeyi teşvik ediyor. Her kim Allah için bir mescit yaparsa Allah ona cennette bu mescidin benzeri bir köşk bina eder diyerek müjdeliyor. Tabii şimdi namaz kılmaktan bahsediyoruz. Namazı vaktinde kılmanın önemli olduğunu yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hatta cemaate teşvik konusunda bakınız, engelli sahabi olan İbni Ümmü Mektum Hazretleri var. O peygamberimizden bir gün mescide ben bu durumda gitmesem olur mu diye izin istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ezanı duyup duymadığını soruyor. O sahabi de evet ezanı işitiyorum ya Resulallah deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse sen de davete icabet et diyerek cemaate katılmasını ona teşvik ediyor.
0: Hatta bir hadisinde şöyle diyor. Ahmet Hüseyin'si zaten muhtaraza da var. Vardır muhtemelen. İnsanlar diyor cemaate katılmanın namaza cemaate katılmanın kıymetini bilselerdi emekliye
1: evet.
0: Cemaate katılırlar diyor yani böyle.
1: Tabii ki onun ne kadar önemli olduğunu biraz sonra inşallah onu da zikredeceğiz. Namazı cemaatle kılmanın hükmü nedir diye soracak olursak şimdi Hanbeli mezhebine göre namazı cemaatle kılmak farz-ı ayındır diyor onlar. Bunun yanında Şafii mezhebindekiler ise farz-ı kifayedir. Yani herkese değil de bazıları kıldığı zaman diğerlerinden sorumluluk kalkar diyor.
0: Yani bizden mesela olduğu gibi camide cemaatli mesela diyelim ki şimdi ikindi vakti geçti. İkindi vaktinde yakınımızda ne var? Yeşil Cami var. Yeşil Cami'de namaz kılındı orada. İmamın arkasında işte bir kasaf cemaat mesela oruçtu. Kasaf oruçtu. Onlar kıldı. Bir nevi diğerlerin üzerinden düşmüş oluyor değil mi bu? Yani farz-ı kifaye anlatmış.
1: Yani farz-ı kifaye derken evet, evet. Tabii ki diğerlerinden cemaatle kılmış düşmüş oluyor.
0: Şafii mezhebine göre.
1: Yoksa namaz düşmüyor tabii ki. Evet. Şafiilerde farz-ı kifaye kabul edilmiş. Evet. Bunun dışında Hanefi ve Maliki mezhebine göre ise cuma namazı dışında farz namazları cemaatle kılmak gücü yeten erkekler için müekket sünnet olarak kabul edilmiş.
0: Evet.
1: Yani peygamberimizin çoğunlukla yapmış olduğu ve bizlere teşvik ettiği bir sünnet olarak
0: bu
1: kabul edilmiş Hanefi mezhebine göre.
0: Hanefi mezhebine göre.
1: Evet. Tabii bunun dışında kötü hava şartları olduğu zaman veya kişinin bir takım meşgalesi olur, cemaate gitmeye mazeret durumları olursa o zaman gitmeyebileceğini fıkıh kitaplarımızda ifade ediliyor.
0: Ama o tip durumlarda insan tek başına yine münferiden namazını kılacak.
1: Tabii ki namaz zaten bizim üzerimize farz olduğu için cemaatle kılamıyorsak bile mutlaka kendi başımıza onu kılmamız gerekiyor. Tabii namazı cemaatle kılmanın faziletiyle ilgili bir şeyler söyleyecek olursak öncelikle namazı tabii ki cemaatle kılmak bizim İslam kardeşliğini güçlendirmektedir. Çünkü Müslümanlar birlik ve beraberlik içerisinde birlik şuuru kazandırır. Mesela bugün cumaydı.
0: Evet.
1: Cuma ne demek? Toplayan demek, toplamak demek. Camide toplanıyoruz cuma için. İşte insanlar bir araya geliyorlar. Birliği sembolize ediyor aslında cuma ve cemaat aynı şekilde ikisi de aynı kökten geliyor. İşte namazlarımız da cemaatle kıldığımız zaman Müslümanlar bir araya geliyor, birbirlerini görüyorlar. Birbirlerinin dertlerini, sıkıntılarını dinleme fırsatı buluyorlar ve birlik beraberliğini bu şekilde güçlendiriyor cemaatle namaz kılmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Namazın cemaatle kılınmasının faziletiyle ilgili olarak cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namaza göre 27 kat daha faziletlidir. Daha sevaplıdır. Yani evimizde bile olsa mesela bir evin erkeği, babası önde imamlık yapar. Arkasında evin eşi, ondan sonra çocuklar hep beraber saf tutarak cemaatle namaz kılabiliriz evlerimizde de. Bu şekilde de cemaat sevabı elde etmiş olabiliriz. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müminin güzelliğini, onun o güzel halini şu şekilde ifade ediyor. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 27 kat daha faziletlidir. O kimse abdestini güzelce alıp sonra sadece namaz kılmak maksadıyla mescide giderse attığı her adım sebebiyle bir derece yükselir. Bir hatası da silinir. Namazı kıldıktan sonra abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde, cami veya nerede namazını kılmışsa orada beklerse, beklediği sürece melekler ona dua ederler. Allah'ım ona rahmetinle muamele et, ona acı diyerek ne yaparlar? O kimse için duada bulunurlar diyerek işte namazını cemaatle kılan kimseler için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdeleri bizlere haber veriyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namazın kişiye neler kazandırdığını şu şekilde ifade ediyor. Her kim ki namazı için güzelce abdest alır, sonra farz namazı kılmak için gider de onu insanlarla veya cemaatle veya bir mescitte kılarsa Allah o kimsenin günahlarını bağışlar diyor. Evet.
0: Arkadaşlar şu da söylenir mesela Ahmet Hocam. Hatta onun için böyle en uzak cami veya kendisine göre daha uzak cami tercih eden insanlarımız vardır. Büyüklerimiz vardır diyor. Camide cemaate katılmak için evden çıktığında atılan her adım senin için sevap haline yazılır.
1: Evet.
0: İşte onun için mesela ne var? Yakınında Yeşil Cami var. Ama mesela diyor Yeşil Cami yerine ben diyor işte nedir? Eski Hastane Camii'ne gideyim. Orada kılayım mesela. Veya işte neyse geç araçla gitme olur. Paşa Camii'ne gideyim de orada artık ona yürümekle pek kısa mesafe olmaz artık o.
1: Veya neyse, buradan Ulu Cami'ye gittik diyelim.
0: Veya Ulu Cami doğru.
1: Biraz
0: Çavuşbaş tarafına
1: yukarıya
0: çıkıp,
1: doğru çıkıp
0: yukarıya Ulu Cami'ye mesela orada. Mesela bunu da yapan böyle büyüklerimiz var görüyorum ben.
1: Evet bunlar bu da önemli zaten. Şimdi onu da söyleyeceğiz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin cemaat sevabından mahrum kalmamasını isteyerek şöyle diyor. Bir kimse camiye gitme niyetiyle evinden çıktığı zaman attığı bir adımla kendisine bir sevap yazılır, diğer adımla da günahları silinir diyor. Bu ne demek? Yani biz işte biraz önce bahsettiğimiz gibi attığımız her adımda sevap kazanıyoruz. Diğer ayağımızın attığı adımla da günahlarımız siliniyor. O zaman yakındaki camiye değil de biraz daha uzaktaki camiye gidilirse o zaman kişinin sevabı kat be kat daha da artmış oluyor. Yine her kim ki sabah akşam mescide giderse her sabah ve akşam gidişinde Allah ona cennette bir köşk, bir yer hazırlar diyor. Yine tabii burada yatsı ve sabah namazı özellikle Efendimizin hadislerinde teşvik edilen mutlaka cemaate gitmenin çok önemli olduğunu ifade eden teşvikler var. Bu konuyla ilgili olarak da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan kimse gecenin bütün gecesini namazla geçirmiş gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi namaz kılmış gibi olur diye müjdeliyor. Eğer insanlar biraz önce sizin zikrettiğiniz gibi işte hadis-i şerifte de Efendimiz buyuruyor ki eğer insanlar yatsı ve sabah namazındaki fazileti, güzelliği bilselerdi sürünerek bile olsa o ikisini cemaatle kılmaya giderlerdi. Birbirleriyle adeta yarışırlardı diyor. Demek ki yatsı ve sabah namazını zikrediyor. Niçin tabii böyle peki?
0: Niçin?
1: Çünkü yatsı namazı ve sabah namazı işte insana biraz mesela yatsı yorgunluk zamanında kılınan bir namaz. İnsanın uykusu gelebilir, gece yorgun olabilir, zor gelebilir. İşte sabah namazında da kişi uykusundan uyanıp kalkması insan için zor olabilir fiziken. Dolayısıyla bunları kılmak gerçekten insan için zor olduğu halde insan bunları kıldığı zaman bunun sevabı diğerlerine göre biraz daha fazla. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu titizliğini gören ashab-ı kiram da aynı şekilde hayatlarında bunu tatbik ediyorlar. Hazreti Ömer zamanında biliyorsunuz Hazreti Ömer halifeyken bir gün sabah namazına gittiği zaman işte cemaate sürekli gelen Süleyman bin Ebu Hasme diye bir sahabi var. Bir bakıyor ki namazdan sonra gelmemiş. Daha sonra merak ediyor. Gidiyor, acaba hasta mı oldu, niye gelmedi diye araştırıyor. Evine uğruyor. Evine gittiği zaman annesini görüyor. Annesine oğlun bugün namaza gelmedi, bir şey mi var, niye gelmedi diye sorduğu zaman annesi de işte oğlum Süleyman geceleyin işte teheccüd namazı veya nafile namazlar kıldı. Daha sonra yorgun düşerek uyuyup kaldı. Dolayısıyla o yüzden sabah namazına cemaate gelemedi deyince Hazreti Ömer bunun doğru olmadığını, sabah namazına cemaate gitmek bütün geceyi nafile ibadetle geçirmekten daha faziletlidir diyerek bu Süleyman, işte sahabilerden Süleyman'ın yapmış olduğu bu davranışı ne yapıyor? Tasvip etmiyor. Dolayısıyla mümkün mertebe bizler de eğer sabah namazını ve özellikle yatsı namazını cemaatle kılabilirsek bunun gerçekten Efendimizin hadislerinde ne kadar önemli olduğunu bizlere ifade ediyor. Tabii bunun yanında sadece bu durum erkekler için değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında çocuklar da kadınlar da cemaate ne yaparlardı? İmkan buldukça giderler. Efendimizin arkasında namaz kılarlardı ki hatta hadis-i şeriflerde küçük çocuklu kadınların cemaatte olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de işte çocuk ağlamaları olduğu zaman bazen namazı uzatmayarak hızlı kıldırdığı veya hafif tuttuğu, uzun tutmadığı rivayetler var, rivayetlerde zikrediliyor. Çünkü işte bir kadının çocuğu ağladığı zaman rahatsız olmasın, namazını kılabilsin diyerek namazı fazla uzatmadan ne yapıyor? İşte teşvik etmek amacıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kısa kıldırmış olabiliyor.
0: Ya, tabii uzun tutan sahabiyle uyarıyor bildiğim kadarıyla.
1: Evet.
0: Yani namazdaki sureleri veya okunması gereken Kur'an-ı Kerim'den bölümleri bayağı bir uzatıyor.
1: Tabii ama cemaatte kadınlar veya yaşlılar varsa
0: yaşlılar var.
1: O zaman hastalar tabii ki çok uzatmamak gerekiyor.
0: Onların güçlerini zorlamayalım mesela o anlamda. Bir sahabi uyardığını biliyorum hocam.
1: Tabii bu farz namazlar için tabii ki bu önemli bir durum. Ama nafile namaz kılınıyorsa tabii ki insanlar duruma göre uzun kılabilir, orta uzun kıraat okuyabilir. Tabii bunda herhangi bir sakınca yok. Tabii bunun yanında namazı cemaatle, işte kadınların da geldiğini zikrederken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kadın kullarının Allah'ın mescitlerine gelmesine engel olmayın. Fakat onlar tabii camiye gelirlerken de koku sürünmesinler, dikkatleri üzerine çekecek şekilde bu şekilde koku sürmeden gelsinler diye uyarılarını da hatırlatmış olalım. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı cemaatle kılmayı bizlere teşvik ediyor. Kendisi örnek oluyor tabii ki. Cemaatle namaz kılarken saf düzeni önemli. En önde tabii ki erkekler olacaklar. Erkeklerin arkasında orta bölümde çocuklar ve en arkada da kadınlar cemaatle namaz kılarken saf düzeni bu şekilde olması gerekiyor. Tabii saf düzeninde işte safların arasında boşluk olmaması gerektiğini, meleklerin de orada olduğunu bizlere hatırlatıyor. Melekler ilk safları tamamlarlar ve safta sık dururlar. Sizler de safların arasını sık tutun diyerek bu şekilde bizlere teşvikte bulunuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine Ebu Mesud Hazretleri'nin anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda saflara durulduğu zaman omuzlara dokunur ve şöyle derdi: düzgün durun, karışık durmayın, yoksa kalplerinizde karma karışık olmasın diyerek safların düzgün bir şekilde, nizamlı bir şekilde namazların saf düzeninin olması gerektiğini bizlere hatırlatıyor. Yine saf düzenine uymayıp önünde boşluk bulunan, safa katılmakta tereddüt gösterenleri de şu şekilde uyarıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: Allah da onları rahmetinden geri bırakır. Yani safları sık tutacağız. Boşluklar varsa önümüzdeki boşlukları doldurup arada boşluk olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Safların düzgün tutulması Müslümanları hem şekil itibarıyla hem de ruhen birlikte tutma, bir araya getirme amacını ne yapıyor? Bizlere hatırlatıyor. Dolayısıyla insan mesela camiye gittiğimiz zaman şöyle tepeden bir baktığımızda, mesela bir drone kamerayla çekildiğinde şöyle baktığımızda saflar dümdüz bir şekilde namaza durulmuş. Mesela bazen Kabe'de görüyoruz. İnsanlar bir ipliğe dizilmiş tesbih taneleri gibi halkalar halinde namaza durmuşlar. Tabi içerisinde zengini var, fakiri var, yaşlısı var, genci var, amiri var, memuru var. Hangi makamda, hangi mevkide olursak olalım ama Allah-u Teala'nın huzurunda insanlar eşit olduğunu, bir tarağın dişleri gibi eşit olduğunu, işte bu safların düzgün olması

0: ve Müslümanların yan yana namaza durması bu en güzel birlik ve beraberliği ne yapıyor? Bizlere hatırlatıyor. Bu yönden işte namazdaki bu safların düzgün olması da bunu hatırlatıyor. Önemli bir özellik. Cemaatle namazı kılmanın faydaları tabii toplumlardan insanın bireysellikten kurtularak tabii sosyalleşmesini de sağlıyor. İnsanların bir araya gelmesini, kaynaşmasını ve insanların toplum içerisinde birbirleriyle birbirlerinin dertlerini, hallerini sormasını, birbirlerinin sıkıntıları varsa onları giderme noktasında, çözüm noktasında cemaatle namaz gerçekten önemlidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Derda Hazretlerine bir yerde 3 kişi varsa cemaatle namaz kılınmazsa şeytan onları kuşatıp yeneceğini söylüyor ve cemaate devam et çünkü kurt sürüden ayrılanı yer diye ikaz ediyor.
1: İnneme ye'külü zib.
0: Evet.
1: Aslında muhakkak ki kurt kuzuyu yapar.
0: Yani ama sürüden ayrılanı sürüden kurt kapar diye kurt zaten kapar. Meşhur bir sözümüz var. Dolayısıyla cemaatle kılınmadığı zaman işte yani bu durumlar olabilir diyerek mutlaka yani bir kişinin yanında ikinci bir kişi varsa o iki kişiyle zaten cuma namazı hariç cemaatle namaz kılınabilir. Dolayısıyla iki kişi de imam ve cemaat olarak namazını mutlaka cemaatle kılabilir. Bunu da hatırlatmış olalım. Bu konuda bunu bu şekilde bilmeyenler için. Sonuç olarak şöyle diyebiliriz. Cennete giden yollar mescitlerden geçiyor. Mevla hep kullarını secdelerden seçiyor. Yani namaz kılan özellikle cemaatle namaz kılmayı adet haline getirip ve bunu yerine getiren kimseler için Cenab-ı Hak gerçekten onlardan razı oluyor. Dolayısıyla tabii biz bir pandemi dönemi yaşadık. Pandemi döneminde cemaatten uzak kaldık. Cuma namazlarını cemaatle kılamadık. Ramazan'da teravihlerimizi kılamadık. Ama şükür pandemi bitti. Pandemiden sonra da tabii biraz üzülerek söyleyelim. Cemaatin eski daha önce pandemiden önceki durumlara dönemedik. Biraz cemaatlerimizde azalma oldu maalesef.
1: Evet, maalesef biraz böyle azalma var. Geçen hafta mıydı? Bayram vaazında Lütfü hocamız, sayın müftümüz de bahsetmişti. Camiye gelen cemaatte ve namaz kılma oranlarında maalesef düşüş var. Bu konuda yani biz Müslüman bir ülkeyiz. %98'i nüfusunun %90 Müslümanlardan oluşan bir ülkede bu sayının çok çok artması gerekir. Şu evet. Anda belki namaz kılma oranı %20'lerde. Yani 5 vakit namazı kılma oranı %20-25'lerde. Yapılan araştırmalara göre. Yani cemaatle namaz çok daha düşük. Yani
0: evet,
1: bu açıkçası bize çok
0: yakışmıyor.
1: Yakıştığını söyleyemeyiz. Müslüman bir ülkede bunun daha yüksek seviyelerde olması gerekir diye düşünüyoruz Ahmet Hocam.
0: Evet tabii ki yani bu noktada Müslüman olarak bizlerin cemaatle namazı özellikle çok daha bunu özendirmeli ve bu sayıları artırmamız gerekiyor. Çünkü insan cemaatle namazı kıldıkça yani biraz önce de bahsettik zaten dolayısıyla hem onun kişi açısından fazileti bakımından hem de birçok sosyal yönden kazanımları var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kim sabah akşam mescide giderse her sabah ve akşam gidişinde Allah ona cennetten bir yer hazırlar diyor. Dolayısıyla bizler inşallah bu noktada öncelikle ailemizden başlayarak aile bireylerini cemaatle namaz kılmaya teşvik etmeli, evimizde kılmalı, gerekirse yakındaki camiye hep beraber gitme noktasında birbirimize teşvik etmeliyiz ki cami cemaatlerimizi çoğaltmalıyız. Çünkü cemaatimizi çoğaltmadığımız zaman işte o zaman camilerimiz ne kadar güzel olsa da içindeki süslemeler, çinileri, yapısı ne kadar güzel olsa da her şeyi altından bile olsa Allah katında bunun bir değeri kıymeti yok. Yani caminin süsü nedir? Cemaatidir. İçerisindeki kalabalıklardır. Dolayısıyla hele hele bu cemaate gelen kardeşlerimiz özellikle gençlerden olursa bir daha güzeldir. Çünkü genelde camilerimizde yaşlı kimseler, emekli kimseler daha fazla fazla bulunuyor. Gençlerimiz az geliyor ama inşallah bizim çalışmalarımız, teşviklerimiz gençlerimizi camiye, cemaate alıştırma yönünde olmalıdır. Bu konuda herkes elinden gelen gayreti göstermelidir. Başta bizler ve bütün toplum olarak, çünkü cemaatle namazı devam etmek, camiye devam etmek gerçekten Allah-u Teala'nın, hani Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği gibi anil fahşai vel münker, gerçekten hakkıyla kılınan namaz insanı kötülüklerden, günahlardan alıkoyar diyor. Öyleyse yani cemaate gitmek insanı kötü yere veya günah işlemeye gidecek yere gitmekten ne yapar? Alıkoyar. Dolayısıyla inşallah camilerimizi ve cemaatimizi Cenab-ı Hak çoğaltsın, sayılarını artsın diyerek bu temenni ve dileklerde bulunmak istiyorum. Rabbim inşallah cemaatimizin sayısını artırsın diyor.
1: Hocam ben de cemaat namaz kılmanın faziletlerinden bazılarını ifade ederek programı noktalayalım. Vaktin evvelinde namaza gitmek, yani camiye gitmek, vakti varsa, yani zamanı varsa, en azından namaz öncesi bir hazırlık dönemi. Orada vaaz oluyor, Kur'an-ı Kerim tilavet oluyor. Ona katılmak, bunlar da elbette
0: veya zikir de çekebilir. Tabii. Yalnız başına otururken evet. Orada namaza hazırlık olur.
1: Evet. Camilerde işte İslam şiarını açığa vurmak. Yani oranın, hani dediniz ya, Müslüman bir belde. Yani bu olduğunu, zaten Müslüman bir belde de yani en azından orada Müslümanların olduğunu ifade etmek, bunu yurt dışında da görebiliyoruz. Mesela ben Almanya'ya gittim. Almanya'da bazı camilerde kıldık. Orada mesela ne yapıyor? Memnun oluyoruz. Gurbetçi vatandaşlarımız görünce orada her ne kadar dışarı ezan sesi çıkmasa da içeride okunan ezanla, kılınan namazla bu zaten hissediliyor. İbadet üzerine toplanarak yardımlaşmakla şeytanı çileden çıkarmak. Yani şeytanı en çok, hani biraz önce söylediniz ya, üç kişinin olduğu yerde yani mutlaka bir cemaat oluşması gerekir. Demek ki cem olmak, cemaat olmak, bu aynı zamanda şeytana da vurulmuş bir darbedir. İbadete karşı gevşekliği olanın canlanması. Yani devamlı ne yapacak? En azından bunu bir hayat düsturu haline getirecek.
0: Tabii bazı... bir kişinin tek başına kılması zor olabilir ama evet. Bir cemaati devam ederse en azından bu noktada gevşeklik olmaz. Yani insanın gitmesi, cemaatle evet. Kılması daha kolay olur.
1: Hani bazı insanlar diyor, özellikle mesela emekli olan insanlarımız diyor, ne yapıyor falan diye.
0: Boşlukta işte, kalıyor.
1: İnsan yani diyor ki yoksa... mesela evden camiye, camiden eve diyor. Yani basit bir şey gözük ama değil. Yani beş vakit devam edebiliyorsa mesela çok güzel bir şey. Yani beş vakit namazı orada camide, cemaatte kılıyorsa bu zaten onun için büyük, çok büyük bir artıdır yer. Yani. Onun için bunu küçük görmemek gerekiyor. Münafıklık vasfından ve suizandan selamette bulunmak. Çünkü münafık insanlar cemaatten uzak durur. Yani cemaate çok katılmak istemez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında olduğu gibi bazıları, Abdullah İbni Selül gibi gelip tabii katırlara önde görünmeye çalıştı ama genel anlamda yani bir de tabii insanlar ne yapar? Suizan toplamamış olur. Komşular arasında kaynaşma düzeninin kurulması. Çünkü orada bir cem olma, birlikte olma vardır. Sosyal yardımlaşma, dayanışma ön plana çıkar. Bir imece faaliyeti ortaya çıkabilir. Namaz vakitlerinde semt sakinlerinin, mahalle sakinlerinin buluşmaları, bu mesela oldukça önemlidir.
0: Mesela sabah namazı buluşmalar var şimdi. Evet. Zaman zaman yapılan. O da yani gerçekten önemli.
1: Tabii. Evet, müftülüğümüze de bu anlamda teşekkür. Sabah namazı buluşmalar oluyor. Aile buluşmaları var. Evet. Baba çocuk yani birlikte cami buluşmalar var. Bunlar oldukça önemli. Bunların devamında fayda var. Müslümanlar arasında bulunması gerekli olan birlik ve beraberliğin örnek bir misalini vermek. Müslümanların birlik beraberlik içinde olduğunu cümle aleme göstermek, bunlar oldukça önemli. Önemlidir. Çünkü bakıyorsun mesela yabancılar bu anlamda gıpta ediyor. Bunu hakiki anlamda yaşayabilsek çok daha güzel olacak. Hristiyanlar haftada bir gün giderlerse pazar günü kiliseye gidiyor. Yahudiler işte bilmem cumartesi günü havraya gidiyor vesaire gidiyor ama Müslüman için günde 5 vakit cami var, cemaat var. Yani katılabildiği süre içinde. Doğal olarak bu oldukça önemlidir diyerek konumuzu noktalayalım. Ahmet Hocam. Ahmet Hocama katılımlarından verdiği değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Tabii inşallah Rabbim cami sayılarımız çok, yeteri kadar var ama cemaatimizi güçlendirsin, cemaatimizin sayısını arttırsın inşallah. Çünkü cemaat demek, birlik, beraberlik demek, İslam'ın daha güçlü, kuvvetli olması demek. Rabbim inşallah bu noktada Müslüman kardeşlerimize şuur ihsan eylesin, amin, cemaat şuuru versin diyelim.
1: Amin. Allah razı olsun hocam. Çok kıymetli dinleyenler ve izleyenler, cuma sohbetimizin programının sonuna geldik. Bir sonraki cuma sohbetinde görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar diyoruz. Hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekli düşle.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
4: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.

0: dinlediniz.
1: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcı

0: sağlıklı nezaretinde AloDiet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. AloDiet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da AloDiet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
1: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30 0272 220 03 30.
2: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
3: Atroskopik yöntemlerle aynı gün diz problemlerine çözüm tecrübeli hekimimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent Küçük Çankaya tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
5: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İş Hanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: ben.
1: Şimdi reklamlar.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Evciler Kadın Kooperatifi'nin İstiridye'nin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu incila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
7: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu Şarküteri'de. Danaoğlu Şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu Şarküteri'den.
8: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
4: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
1: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
2: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
5: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir.

0: Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi, Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
3: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
4: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
5: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
6: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
7: ...99.9... Radyo Gün.
8: Reklamları dinlediniz.
7: ...99.9... Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
10: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi başlıyor.

Merhabalar şiir yürekli dostlarım. Yeni bir haftadan, yepyeni bir günden saygı, sevgi ve selamlarımızı ileterek açıyoruz efendim yayınımızı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her yeni gün yeni bir umudu başlatır efendim doğan güneşle birlikte. Ve kıymetini bilen her insan için başlayan her yeni gün kendisini anlamlı kılan umudu da yanında getirir. Ne kadar kötü geçerse geçsin efendim gününüz, bir yandan korkumuz, bir yandan umudumuz varsa iki kanatlı oluruz. Tek kanatla uçulmaz zaten. Evdeyseniz elinize sıcak bir kahve alarak sıcak bir akşam geçirebilirsiniz bizlerle birlikte. Çünkü çok güzel şiirlerimiz var. Yoldaysanız size sesimizi ulaştırmaya ve güzel şarkılar, şiirler eşliğinde harika bir yolculuk yapmanızı sağlayacağımız güzel bir program. Yine yoldaki dostlarımızı bekliyor. Sizler için dedim ya, muhteşem şiirler seçtik. Çok güzel ezgilerle süsledik her zamanki gibi. Ama en iyisi, en güzeli, benim çok sevdiğim şiirlerden biri hemen iki güzel eser sonrası sizlerle olacak. Ben Deniz Serkan Yılmaz, şimdiden yarenliğiniz için yürekten teşekkür ediyorum.

0: Gün FM 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluş.

aşağı. Adına şiir yazmak da ne demek? Seni yaradan ahengine uygun yaratmış. Dört dörtlük tek mısra. Harflere tecavüz edip ölmüş noktalama işaretlerinden ceninler peydahlamak ne haddime? Sus şimdi. Sadece dinle. Seni sevmeme izin verirsen olacaklardan haberin olsun istedim sevgilim. Öyle severim ki seni, gözün açıkken etrafında gördüğün insanların suliyetine karışır benden bir şeyler. Saçlarım, gülüşüm, konuşmam. Çevrendeki insanlara ben gözüyle bakarsın artık. En çok da sesimi benzetirsin. Sanki yanı başındaymışım gibi. Uyurken adımı sayıklarsın bilinçsizce. Duyanlar kim olduğumu sorduğunda kızarır yüzüm. Açıklama yapamazsın. Açıklama yapmak istesen üç harfi yan yana getirip adıma aşk diyemezsin. Aşık olmaktan korkarsın. Öyle severim ki seni, adım ağzına almaya korkarsın. Hani aklından geçirsen, geçerken uğradım deyip beliririm karşında. Öyle bir sarılırım ki, yıllar önce kaybettiğim çocukluğuma kavuşmuş gibi. Gözlerinin gölgesinde geçiririm ömrümün en güzel yıllarını. Saçlarından salıncaklar kurar, hayallerimi sallarım. Düşmesinler diye üzerlerine titrerim. Anlayacağın öyle severim ki seni, yüzme bilmeden okyanuslar açılır gibi, emeklemeden koşmak gibi, öyle ölesiye, ölüp de dirilmeyi beklercesine. Ulan geçerken halimi hatrımı sormayan senelere inat, gözünden düşen yaşa bakmaksızın bir severim seni, tanıyamazsın kendini. Seni öyle severim ki kendinden haberin olmaz. İçinde yaşarım sessizce. Kıyameti unutturur semaya açılan avuçlarında. Geçmişimi bile yönlendiririm sen yanımdayken. Annem gibi, annen gibi, babanın uykularını kaçıran duygularıyla severim seni. Korkmam ne sevmekten ne de kaybetmekten. Rabbimin hediyesi olman şükürlerimi çoğaltır, şükrederim. Hem varlığına hem yokluğuna, benimle ya da bensiz geçirdiğin her anına. Kıskançlığıma laf ettirmem, paylaşamam seni. Paylaşamam sesini, nefesini, kokunu, kısaca her şeyini. Özlemin tarifini yapamaz anekdotlar. Yitik kalır, yitirir anlamını senin olmadığın zamandaki gülüşler. Sana benim gözümle bakan gözlere beddua ederim. Öyle severim ki seni, beni tanıdığın güne huzur sitemler edersin. Nereden de sevdim seni diyerek içlenirsin. Ama bilirim bu içlenmenin altında yatan yıllardır neredeydin sen pişmanlığının verdiği acıyı. İşte öyle severim seni. Yıllandıkça tatlanan şarap misali, haddimi aşar sevmelerim özlersem seni. Şimdi izin ver de seveyim seni. İzin ver de seveyim gözlerindeki göz bebeklerini.

yaparken aynı zamanda anıların içerisinde resmen yüzer durumdayım. Doğan Yücetaş'ın Şimdi Öyle Severim Ki Seni şiirini yaklaşık 8 yıl önce seslendirmiştim. Sosyal medyanın bir iyiliği varsa efendim anıları size hatırlatması. Bu şiirde anılarda düştü önüme. O zaman da çok severek okumuştum. Bu gecede bu güzelliği sizlerle paylaşmak istedim. Şair ne güzel yazmış, ne güzel derinden vurmuş sözlerini hiç çekinmeden. Evet, bu nasıl güzel bir anlatım, öyle değil mi değerli dostlarım? Haşa, adına şiir yazmak da ne demek? Seni yaradan ahengine uygun yaratmış. Dört dörtlük, tek mısra. Bu kadar güzel olur işte bir anlatım. Doğan Yücetaş'ın yüreğine sağlık diyor ve yayınımıza devam ediyoruz efendim.

0: Öldürdün bin kere, bıraktın ellere. Hadi gel.
1: Gün efendim. Gün efendim. 99.9.
2: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi devam ediyor.

İçimi titreten bir sestir her gün. Saat her çalışında tekrar eder. Ne yaptın tarlanı? Nerede asadın? Elin boş mu gireceksin geceye? Bir düşünsen yarıyı buldu ömür. Gençlik, gençlik böyledir işte. Gelir gider ve kırılır sonra kolun kanadın. Koşarsın pencereden pencereye. Ah o kadrini bilmediğim günler. Koklamadan attığım gül demeti. Suyunu sebil ettiğim o çeşme. Eserken yelken açmadığım rüzgar. Gel gör ki, gel gör ki sular batıya meyleder. Ağaçta bülbülün sesi değişti. Gölgeler yerleşiyor pencereme. Çağınız başlıyor ey hatıralar.

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler Serkan Yılmaz'la dizeler.

değerli şiir dostlarım. Cahit Sıtkı Tarancı'dan Gençlik Böyledir İşte şiiri geldi gecemizde ve yüreklerimizde yerini aldı. Yaşama sevinciyle birlikte ölüm düşüncesi de şiirlerinin temelini oluşturmuş şairimizin. Yaşam o kadar bağlıdır ki ölüm korkusu hayattan kopmak istemeyişinin bir neticesi olarak şiirlerine yansır. İnsan olarak dünyaya geldiğine sonunda ölüm olduğu için üzülmektedir Cahit Sıtkı. En güzel şiirlerini de son dönemlerinde kaleme almış ve maalesef 46 yaşında hayata gözlerini kapamış değerli şiir dostlarım. Hala beğenilerek okunan eserler bırakarak aramızdan ayrılmış. Bu Nisan rüzgarı da şehadet eder. Bütün insanları kardeş biliyorum. Cümlenin sağlığına duacıyım. Şayet ölürsem helalleşmeye vakit kalmadan hatırdan çıkarmayın beni. Dünyaya benden selam olsun her nefes alıp verişiniz diyerek bizlere çok anlamlı bir mesaj bırakmayı da ihmal etmemiş değerli üstad. İnsanlar fanidir değerli şiir dostlarım. Yazılar bakidir, yazılar kalıcıdır. Efendim iki güzel türküyle devam edeceğiz. Bendeniz Serkan Yılmaz. Hemen ardından değerli şiir dostlarım, Ay Karanlık Gelecek Ahmet Arif'ten. Yüreklerinize, gönüllerinize armağan olacak.

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi devam ediyor.

maviye, maviye çalar gözlerin, yangın mavisine. Rüzgarda asi, körsem, senden gayrısına yoksam, bozuksam, can benim, düş benim, ellere nesi. Hadi gel, hadi gel ay karanlık. İtten aç, yılandan çıplak, vurgun ve bela gelip durmuşsam kapına, var mı ki doymazlığım? İlle de ille sevmelerim, sevmelerim gibisi. Oturmuş yazıcılar fermanım yazar, ne olur gel, ay karanlık. Dört yanım puşt sulası, dost yüzlü, dost gülücüklü cigaramdan yanar. Alnım öperler, suskun hayın çıyansı. Dört yanım puş sulası, dönerim dönerim çıkmaz. En leylim gecede ölesim tutmuş. Etme gel ay karanlık.

0: gecede ölesim tutmuş. Etme gel, ay karanlık. Efendim, usta şair Ahmet Arif'in şiiri çok güzel bir şiirdi. Hasretinden Prangalar Eskittim adlı şiir kitabından yüreklerinize ve gönüllerinize armağan ettik bu güzel şiiri efendim. Şair Ahmet Arif tarafından kaleme alınan Ay Karanlık şiiri aslında gerçek bir aşk hikayesini anlatır değerli şiir dostlarım. Şair bu şiirde sevdiği kadın olan Leyla Erbil'e duygularını en saf ve yalın biçimde ifade etmiş. Şiirin her mısrasında Arif'in aşkının büyüklüğünü net bir şekilde anlayabiliyoruz. Oldukça sade ve kısa kelimelerle oluşturulan bu şiirde bu kadar az kelime ile bu kadar yoğun duyguların nasıl aktarıldığına şaşırıyoruz adeta. Sonra kendimizi aşk demek ki, evet aşk demek ki böyle bir şey demekten alıkoyamıyoruz. Ahmet Arif bu kadar aşık olduğu için mi şairdi, yoksa şair olduğu için mi bu kadar güçlü bir kalemi vardı bilinmez, ama bilinen bir gerçek var ki değerli şiir dostlarım. O da yansıtmak istediği duyguyu en iyi şekilde karşı tarafa aktarabildiğidir. Şair olmak böyle bir şey işte. Efendim, bendeniz Serkan Yılmaz. İki güzel eser daha yüreklerinize ve gönüllerinize armağan ettikten sonra bakalım listemize hemen şöyle neler var. Masada masaymış ha diyeceğiz değerli şiir dostlarım. Edip Cansever şiiri birazdan gönüllerinizde ve yüreklerinizde olacak.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi devam ediyor.

yaşama sevinci içinde masaya anahtarlarını koydu. Bakır kaseye çiçekleri koydu. Sütünü, yumurtasını koydu. Pencereden gelen ışığı koydu. Bisiklet sesini, çıkrık sesini, ekmeğin, havanın yumuşaklığını koydu. Adam masaya aklında olup bitenleri koydu. Ne yapmak istiyordu hayatta? İşte onu koydu. Kimi seviyordu, kimi sevmiyordu. Adam masaya onları da koydu. 3 kere 3 9 ederdi. Adam koydu masaya 9'u. Pencere yanındaydı, gökyüzü yanında. Uzandı masaya, sonsuzu koydu. Bir bira içmek istiyordu kaç gündür. Masaya biranın dökülüşünü koydu. Uykusunu koydu, uyanıklığını koydu. Tokluğunu, açlığını koydu. Masada masaymış ha. Bana mısın demedi. Bu kadar yüke. Bir iki sallandı, durdu. Adam hababam koyuyordu.

Çok değerli radyo dostlarım, Edip Cansever'in Gelmiş Bulundum şiir kitabından geldi. Masada masaymış ha şiir efendim. Masanın üzerindekiler gibi insanın ruhu da dolu ve karmaşık olabiliyor zaman zaman. Öyle değil mi değerli şiir dostlarım? Bizler için de hayat böyle. Cansever şiirinde hayallerini, isteklerini, iç dünyasındaki karmaşıklığı masaya aktararak masa üzerinden anlatmak istemiş. Her insanda olabilen iç karmaşayı. Pencereden gelen ışığı da koydu derken içinde var olan umuttan bahsetmek istemiş. Edip Cansever okuma keyfinden mahrum olmamanız dileğiyle efendim. Hadi devam edelim.

bilsem piyanın. Ellerini tutsam ölsem. Böyle uzak uzak seslenmese. Ben bir şehre geldiğim vakit, o başka bir şehre gitmese. Otelleri bomboş bulmasam, içlenip buzlu bir kadeh gibi buğulanıp.

Çocuk gözleri büyük büyük, üşümüş, ürpermiş, soluk. Ellerini tutabilsem piyanın. Ölsem, ölsem eksiksiz ölürdüm.

Yani şiir dostlarım Pia, sevdiğim pek çok şiiri olan Atilla İlhan'ın yine çok sevdiğim şiirlerinden bir tanesidir. Ancak hikayesi, doğrusunu söylemek gerekirse, hayallerinden çok farklı, çok büyük bir hayal kırıklığı aslında benim için. Bakalım sizi de şaşırtacak mı bu şiirin hikayesi? Beni inanılmaz şaşırttı. Hatta şu anda gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Gençlik. Gençlikte bazı şeyler insanlara gerçek ve sahi gibi geliyor. Efendim, Atilla İlhan'ın bu güzel şiirin konusuna gelince, günlerden bir gün Kadıköy rıhtımında otururken yabancı bir plakalı nakli aracının oraya geldiğini görüyor Atilla İlhan. Araçta dikkat çeken şey ise üzerinde Pakistan International Airlines yazıyor olması. Atilla İlhan oradaki nakli aracını hayalindeki kadına benzetir. Çok enteresan. Daha sonra nakli aracının üstünde yazan yazının baş harflerini kendince birleştiriyor ve ortaya, evet tahmin ettiniz değil mi, Pia. Pia diye bir kelime çıkıyor. Edebiyatta sadece Atilla İlhan'dan duyduğumuz ve okuduğumuz bu kelime bir gün üstada soruluyor. Kimdir bu Pia? Gerçek midir? Böyle bir kadın var mıydı? Üstadın cevabı ise şöyle olur. Aklımda kalanlar imkansız aşkların kadını. Yaşanmış aşklar kalmıyor. Bitiriyorsunuz karşılıklı. Hatırlanan askıda kalmış aşklar oluyor. Ama Pia aşkı yaşanmışlık olmadığı için hiç bitmiyor. Herkesin bir Pia'sı ve böyle bir hikayesi vardır diyerek sözünü noktalıyor efendim üstad. İnanılmaz yaygınlıkta bir şiirdir efendim. Pia ismi mesela sandallara, dolmuşlara, ağır vasıta kamyonlara konulmuştur. Radyo reklamlarına, radyo programlarına konulmuş bu şiir. Düşünüyorum da bir türlü elde edilemeyen hayaldeki sevgili temasının şiiri bu derece etkili kıldığını daha iyi görüyorum. İnanılmaz bir güç. Yazmak inanılmaz bir güç. Düşünmek inanılmaz bir güç.

0: Gün efem. Gün efem. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Değerli şiir dostlarım, şüphesiz ki aşk bu zamana kadar şairlerin en büyük ilham kaynağı olmuştur. Bizler şiirleri bazen hiçbir anlam aramadan okuyup geçer, bazen ise dizelerin üzerinde takılı kalır. Şu şiir, bu şiir kimler için, kimin için yazılmış diye düşünürüz. Oysa okuyup geçtiğimiz o şiirlerin ardında nice aşklar, nice acılar, ayrılıklar gizlidir. Bazen de piya şiiri gibi içinden hiç kimse çıkmaz, hiç kimseyi bulamazsınız. Pek çok güzel şiire yer verdiğimiz güzel bir program oldu. İnşallah beğenmişsinizdir değerli şiir dostlarım, çünkü programın sonuna geldik. Yarın aynı saatte burada mikrofon başında buluşmak üzere hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Yarenliğiniz için teşekkür ediyorum. Varlığınız için teşekkür ediyorum. Yarın yeniden görüşebilmek dileğiyle. Efendim, ben Deniz Serkan Yılmaz. Hoşçakalın.

0: 99.9
1: Afyon Gün Efem.
2: Hatırlar mısın bizi sen o yıllarda? Baş başa, cebimiz boş, hayal.

karlı bir akşamdı Ankara'da. Son kez el ele yürümüştük. Bitmesin istediğim yola kısacık beraberliğimizin bütün anılarını sığdırmıştık. Yazarsın bana demiştin. Ben de yazarım sana sık sık. Ağlıyordum. Sen görmeyesin diye kaldırmıyordum başımı. Elimi daha sıkı tuttum. Anlıyordum. Bu ayrılığa dayanmıyordu kalbim. Öğrettiğim çiçek adlarını unutma dedin. Kelebekleri kitap arasında kurutma. Sık sık fotoğraf çektir, yolla bana. Kitaplarım sana emanet. İncitme kimseyi. Kin büyütme kalbinde. Beni bekle. Yol bitti. Gidiyordun artık. Gittin. Sokakta gördüklerimi, filmlerdeki aktörleri sen sandım bir süre. Kin büyütmedim kalbimde. Söz vermiştim sana diye. Kitaplarını okudum. Kelebeklere dokunmadım. Öğrendiğim çiçek adlarına yenilerini ekledim. En çok fesleğini, çoban heybesini, akşam sefasını sevdim. Seni beklerken çok şey öğrendim. Yolunu gözlediğim, sevdiğim ilk adam. Nasılsa bulacaktır seni diye her görüşümde aynı güçle seslendim. Uçak, babama selam söyle. Beni kötü rüyalardan uyandıran sevdiğim ilk adam. Bir bilsen seni nasıl özledim. Kar yağıyor şimdi. 30 yaşım bitti. Kitapların bende. Kelebekler gibi kar tanelerim. Kendi yolumda yürürken hiç unutmadım o cümleyi. Selamını aldım babacığım. Kin büyütmedim kalbimde. Küçük kızının gözleri hala senin çiçeklerinde. Uçak, babama selam söyle. Uçak, babama selam söyle.